0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415-1900. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Sharmill Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Kadın sağlığı çok uzun zamandır göz ardı ediliyor.
4: Yani normal, yani normal.
3: Artık daha iyisini yapmanın zamanı geldi.
4: Köşe
5: En az
4: görünen yer. Bir tanım duvara gelsin.
3: Daha anlaşılır bilgiler ve daha erişilebilir bakım.
4: Bu bir gerçek. Bunu bugün niye anlatıyorum?
3: Rahim yani yapmamak lazım. Şimdi insanlar
4: eksiği olabilir, farklılığı olabilir. Onun görmeyeceksin.
3: Sizin daha iyi hissedebilmeniz
4: lazım. Şimdi bakışlarıyla bile eziyor. Şimdi çocuklarımız, gençlerimiz İstanbul, Türkiye, her tarafta kötü şof var. Güven, güzellik veriyor. Adamın burada bir ben çıkıyor, depresyona giriyor.
5: Evet.
4: Onu aldıracak. Ya dedim geçen gün bir yerde çocuklar. Bir ben için bu kadar savaşıyoruz. Biz 50 yıldır böyle. Yani o yüzden şey yapmaya gerekiyor. Ama Allah'a şükürler olsun. O gün.
6: Canlı yeni sergi
4: yurt dışına gidemedik.
6: Dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyunsever yetişkinler için parlayan minareleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin.
5: Sizin bu ücretlere başladığını